vele bu tani randak salamay ak bu yosun tınlay mani wakoso kayba gola klayu hamala pakora kayba maitu klaya osun tınlay mani nengwa saksira yangwa saksira akubwa